kirayayı Er er ibni urdegi kul kalasker Hasan üçer ku bütük ibra şirin memi Alal mire kont girin serpişta bu zirevan suvar kirre İde bin ibi ser havzi kula baba kasteli cümezkene zina zedada rastker Mire kont girmemi alan ve sibi dilber kevani zina zeda Lisar havzi kula baba kasteli çavi seri gadi vüvdile kanasker

Mifayeke diye ve seredane abu kumin zani ku dena frajima wanda çendin deste habun bu numune desteka serbazi habu be serukatya Abdurrazak Naif u İbrahim Davud u Saadun Gaydan ku be mali Abdullah da hata nasin hemi nişanin vasa diyar kirin ku niyaza ku detaya ki habu beli dena fkuda ji çetuştek nedigahandin ku eve çedile wanda haya. Le roja 4 Nisan'a sala 1967 me Bagdad cehila u me rubberi khuda Kurdistan'ı rey damel gundi Şeyh Nazım Asida le nezik havica peşvazi mevan perveriye kava salma hata kirin ku bas lena hata kirin vek hemi evin le Bagdad meditin. Be persaniye ki hukumet de da cuda jive seradanin me bu gelek zalamin diyarin Arab u Kurd habun ev seradana bırakmin ve ikem taqikirin bu ku bu birangi rekeften habin ek jivan kesati niştiman perverin diyarin ku vecare men yasi ev ji bariz kamil çadırçi bu har vusam çuyna necefe bu seradana Ayatollah Azma Seyyid Mehsin Hakimi. Bele gudare neja u kuştibi ve çende mahatine dimahiya khalaka ve jarej barname ve barname pertuka barzani u tafgara razgari khaza kurd gel rezo slavin bireye ve duluvan akireyim.

0: İştihar edveri destekavi. Avaş like ve video aksesuaratı nafmalı babatın razandını ve avantajda hama dekorat çınna. Dekorat nafmalı ve dressing room ve hami jiddi fhazu huziyinde. Aha, kada sadaf silip jbiramına çi? Sadaf silip jiyatoybeta duşako ve duşako balif. Jbrandin nayabin sadaf. Bu sakhlam yolaşita ve khawako kil. Devi jobin ve. Seradona peşangiyet mapken el havliri ve selimaniye ve duhuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهود پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74